Evet, kiminiz Facebook üzerinden izliyorsunuz, kiminiz radyodan dinliyorsunuz, kiminiz Facebook'tan görüyorum sizleri. Nalan Sayar da izliyor. Günaydın diyorum eşime. Ve Taylancuma da telefonla aradı. Sen bize güzel insanlarım diyorsun diyor. Sen de güzel insansın diyor orada. Çünkü paylaşıyorsun. Her şeyi bizimle paylaşıyorsun. Bizleri bilgilendiriyorsun diyor. Görevimiz bu. Taylan kardeşim, Taylan Cuma kardeşime de selam gönderiyorum. Evet, paylaşmak çok güzel bir şey. Pek çok dinleyicimiz de sürekli olarak Kıbrıs'a gidip gelenler var aramızda. Kıbrıs'a gittiğinizde orada gördüğünüz bir şeyi bizim gözümüzden kaçmış olan bir şey olabilir. Onu da bizimle paylaşırsınız, paylaşabilirsiniz. Radyomuzda paylaşırsak diğer gitme imkanı olmayan, gidemeyen insanların da bilgisi olmuş olur. Mesela şu anda sizinle bir şey paylaşacağım ve eminim bunu bilenler vardır aranızda. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 1958 yılından itibaren bu özgürlük mücadelesinde TMT olsun, mücahit olarak görev yapmış olsun ve 1974 yılında barış harekatı sırasında savaşa katılanlar olsun. 1958 yılından itibaren bu mücadeleye omuz verenler Kuzey Kıbrıs'ta gazili kartı veya gazi yakını kartına sahip olabilirler. Bunu biliyor muydunuz? Ben de yeni öğrendim. Ama daha önceden bilenler de olabilir içimizde. Paylaşalım lütfen. Lütfen paylaşalım bu gibi bilgileri. Paylaşalım, insanlarımız bu şeylerden yararlansın. Gazilik kartı için hem askerlik, mücahitlik yapanlar, TMT'de olanlar bu karta başvurabilirler. Maliye Bakanlığı aracılığıyla bu kartı alabilirler veya eşleri için de alabilirler. Hatta çocuklarına bile bu gazilik kartını alabilirler diye bir yasa çıktı. Bu yasaya göre Maliye Bakanlığı'ndan bu kart için müracaat edebilirsiniz değerli dinleyenler. Bu gazilik kartı nedir? Ona bir bakalım. Gazi eşleri ve gazi çocukları bu kartı aldıkları takdirde aşağıdaki belirteceğim haklardan ücretsiz olarak yararlanma hakkına sahiptirler. Nedir bu acaba? Bakalım. Devlet hastanelerinden ücretsiz yararlanma ve ilaç ihtiyacını hastane eczanelerinden ücretsiz tedarik etme hakkı var. 2. Kamu ve belediyeye ait toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilirler. Devletin bütün okullarında ilkokul, ortaokul, lise ücretsiz öğrenim görme hakkına sahip olurlar. 4. Devletin kurum ve kuruluşlarına ait misafirhane ve sosyal tesislerde kurum ve kuruluşların kendi personeline uyguladığı ücret tarifesinden de yararlanabilirler. 5. Eski Eserler ve Müzeler Dairesi'nin bağlı olduğu bakanlık ile turizm işleriyle görevli bakanlığa bağlı müzelerden, tarihi, turistik ve ören yerlerinden ücretsiz yararlanabilirler. Spor tesislerinde yapılacak olan spor karşılaşmalarına ücretsiz olarak giriş yapabilirler. Ve devlet tiyatrolarından ücretsiz yararlanabilirler. Evet, bunlar verilen haklar, imtiyazlar, o Kıbrıs'ın özgürlüğe, Kıbrıs Türk'ünün özgürlük mücadelesine herhangi bir şekilde katkıda bulunmuş olan TMT mensuplarının, mücahitlerin ve 1974 barış harekatı sırasında savaşan kişilerin
kendileri, aileleri için bir imtiyaz sağlıyor. Unutmayalım, bu müracaatları Kıbrıs'a gittiğinizde yapmanızı öneririm değerli izleyenler ve radyo dinleyicileri. Evet, ve sizlerden tekrar istirhamım, Kıbrıs'a gittiğinizde gözünüze çarpan bir şey, öğrendiğiniz yeni bir bilgi varsa bizimle, radyomuz aracılığıyla, halkımızla, toplumumuzla, güzel insanlarımızla paylaşınız. Ancak her şey paylaştıkça değer kazanır. Ve Üner Azmi'ye de günaydın diyerek sıradaki şarkıyı kendilerine armağan edelim.

Taylan Cuma, Huriye İrfan da izliyor. Günaydın diyor. Annemle sana hayırlı yayınlar diliyorum Fatma Bey'e da. Güzel günler diliyorum. Geçmiş olsun diyorum. Geçenlerde hastaneye girip çıktı. Aman Fatma bak, lütfen sağlığına dikkat et Huriye. Annene iyi bak diyorum. Ve güzel bir şarkıyla Taylan Cuma'nın ve Fatma Bey'e de sesleniyoruz.

Değerli dinleyenler ve Facebook üzerinden izleyenler, Afet Coşkun da bizlerle birlikte. Kendisine de günaydın diyoruz. Şimdi sırada ne var? Sırada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yayınlanan gazetelerin ön sayfaları var. Bakıyoruz gazetelerimizin ön sayfalarına değerli dinleyenler. Star Kıbrıs gazetesinin sür manşet haberinde Özersay, hükümet ortakları birbirlerine gol atma peşinde diyor. Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, hükümet ortaklarının son dönemde kamuoyuna yansıyan açıklamalarla birbirleriyle çeliştiğini savunarak, yaşanan sorunların sorumluluğunun UBP, DP ve YDP'ye ait olduğunu söyledi. Doğalgaz konusunda Başbakan Ünal Üstel'in Ankara'da imzaladığı anlaşma ve yaptığı açıklamalardan diğer ortakların haberdar olmadığının ortaya çıktığını öne süren Özersay, ardından Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi genel başkanlarının Türkiye'de Ercan Havalimanı'nın iç hat statüsüne ilişkin açıklamalar yaptığını, bu kez de Üstel'in bu yöndeki iddiaları yalanladığını savundu. Seçim sürecine girilirken hükümet ortaklarının sorumluluğu birbirlerine yüklemeye çalıştığını iddia eden Özersay, bu fatura hepimizin ifadelerini kullandı. Gazetenin ön sayfasındaki diğer haberlere bakalım. Ne diyor? Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun yaz tatili öncesi son yasama toplantısında CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli'nin hükümete yönelik eleştirilerine Başbakan Ünal Üstel yanıt verdi. Mecliste abili tartışma yaşandı diye veriyor bu haberi gazete. Ya bir yol bulun ya da yoldan çekilin. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Batum modeli önerisinin uçak biletlerini ucuzlatmak ve Türkiye'deki tavan fiyat uygulamasından yararlanmak amacıyla gündeme getirildiğini belirterek, modelin egemenlikle ilgisi olmadığını savundu. Ya bir yol bulun ya da yoldan çekilin diyen Arıklı, karşı çıkarların ilk nedenin Türkiye karşıtlığı olduğunu öne sürdü. Arıklı, suya, elektriğe, yerleşkeye ve hatta gaza dahi karşı çıkan malum bir istemezlik cephesi. Paranın dışında Türkiye'den gelen her şeye karşı oldukları gibi bu duruma da otomatik bir refleksle karşı çıkıyor dedi. Ve devam ediyoruz. Sırada Güneş Gazetesi var. Güneş Gazetesi'nin sür manşet haberinde yıllar sonra BRT ve polis yasası ile tarihi bir adım attık diye Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda Bayrak Radyo Televizyon Kurumu yasası ile polis yasasının kabul edilmesinin ardından konuşan Başbakan Ünal Üstel, her iki düzenlemenin de uzun yıllardır beklenen önemli reformlar olduğunu söylediğini yazıyor gazete. Gazetenin ön sayfasındaki diğer haberlerde Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada hükümetin 4 yıla yaklaşan icraat dönemini değerlendirdi. Söz uçar, eser kalır dedi. Kıbrıs Türk'ü Türkiye Cumhuriyeti ile et ve tırnak gibidir. Bir başka haberde Başbakan Ünal Üstel, AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Kürşat Zorlu'yu Cumhuriyet Meclisi'nde kabul etti. Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde Türkiye'nin desteğinin belirleyici olduğunu vurgulayan Üstel, 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı'nın tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Üstel, Türkiye'nin desteğiyle Kıbrıs Türk halkının özgürlüğüne kavuştuğunu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin
kurulduğunu belirtti. Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkınması için her alanda destek verdiğini ifade eden Üstel, ekonomik, turizm, eğitim ve savunma alanlarında yürütülen işbirliğinin önemine de dikkat çekti. Vatan Gazetesi'ne bakıyorum. Vatan Gazetesi'nde Sevgül Uludağ bugün Lefkoşa'da son yolculuğuna uğurlandı diye yazıyor gazete. Haberlerimizde daha önce bu konuyu irdelemiştik. Ve Ünal İstel'in Akdeniz Barış ve Diplomasi Forumunda konuştuğunu yazıyor gazete. İki devlet gerçeği artık kabul edilmelidir dedi. Evet, Doğu Akdeniz'e barış, güvenlik ve istikrarın ancak karşılıklı saygı ve egemen eşitlik temelinde sağlanabileceğini vurguladı. Üstel Kıbrıs'ta da iki ayrı halk, iki ayrı demokrasi ve iki ayrı devlet gerçeğinin artık uluslararası toplum tarafından kabul edilmesi gerektiğini söyledi. Vatan Gazetesi'nin ön sayfasındaki bir haber, diğer bir haberde Kudret Özarsay'dan hükümete sert eleştiri başlığı var. Bu fatura 3 siyasi partinin 3'üne de aittir. Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özarsay, hükümet ortakları UBP, DP ve Yeniden Doğuş Partisi'nin son dönemde çeşitli konularda birbirlerini suçladıklarını, hükümetin ortaya çıkardığı tablonun sorumluluğunu üç partinin de eşit şekilde taşıdığını söyledi. Ve devam ediyoruz. Yeni Düzen'de ön sayfasını tamamıyla Yeni Düzen yazarlarından Sevgül Uludağ'ın vefatına ayırmıştır. Sevgül Uludağ uzun yıllar emek verdiği Yeni Düzen gazetesinde saat 11'de düzenlenen törenin ardından defnedildiğini haber veriyor resimlerle Yeni Düzen gazetesi. Havadis gazetesinde mecliste söz alan CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, olmayan şeyleri varmış gibi göstermek doğru bir şey değil dedi. Bu dönemde istikrar kelimesini çok fazla duyduklarını belirtti. Bunun inadının istikrarı ve birbirine düşen hükümetin koltuktan ayrılmama ısrarı olduğunu söyledi. İncirli, derin ekonomik kriz ve güven bunalımı yaşandığını savundu. Lafla peynir gemisi yürümez dedi. Kıbrıs gazetesinde sürmanşet haberinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daki NATO parlamenter zirvesinde konuştu dedi. Teksas'tan Ankara'ya uzanan savunma ağı oluşturmalıyız. Türkiye'nin savunma alanında sahip olduğu kapasiteyi dar siyasi çıkarlar nedeniyle dışlamanın kimseye faydası yoktur. Bu noktada ittifak çapında Teksas'tan Ankara'ya uzanan amasız, fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız dedi. Ve bir başka sürmanşet haberinde Seferber olalım başlığıyla AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni başta Türk dünyası olmak üzere bütün dünyaya yeniden anlatalım önerisinde bulundu. Çok güzel anlattık zamanında ve Rum tarafında büyükelçilikler de açtılar. Ve Kıbrıs gazetesinin diğer haberinde istikrar sağlandı, meclis çalıştı diye haberde Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun tatil öncesi son toplantısında Başbakan Ünal Üstel genel kuruldan 400'e yakın yasa geçirdiklerini vurguladı. Özgür Gazete'de ön sayfayı kaplayan haberde Türkiye'de yapılacak olan NATO zirvesi Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili yürütülen süreci de etkiledi
diye bir haber var. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Maria Angela Holguin'in Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ile Brüksel'de yapacağı görüşme zirve sonrasına bırakıldı. Zirvede Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle kuracağı ilişkilerin Kıbrıs sorununun çözümüne ve yansıyacak olası etkilerine odaklanıldı dendi. NATO zirvesinden Kıbrıs çıkar mı diye bir soruyla veriyor bu haberi gazete ve NATO zirvesinden Türkiye'nin AB ilişkilerine karşılık Kıbrıs konusunda ilerleme beklentisi Holcoin'in takvimini değiştirdi diye haber veriyor. Haberin devamında milyarlarca dolarlık anlaşmalar olacak haberi veriyor Özgür Gazete. 2026 NATO zirvesi bu yıl 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da yapılıyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, müttefiklerin Türkiye'de düzenlenecek zirvede 10 milyarlarca dolarlık savunma anlaşmaları duyuracağını söylemişti. Ortaya çıkan sonuç sadece güvenliğin artması değil, aynı zamanda ekonomilerimizi büyütecek ve yüz binlerce istihdamı destekleyecek bir savunma sanayi devriminin henüz başındayız demişti. Ve yine aynı soru, NATO'dan Kıbrıs'a çözüm çıkar mı sorusu. Dünyanın gözünü çevirdiği zirvenin Kıbrıs sorununun çözümünde de ilerleme kaydedilmesi noktasında etkili olup olmayacağı konuşuluyor. Hatırlanacağı üzere Kıbrıs Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Christodoulidis, Türkiye'nin Kıbrıs konusunda ikna edilebilmesinin yolunun AB'den geçtiğini söyledi. Buradan gelecek faydaların görüşmelerde ilerleme kaydedilmesini sağlayabileceğini de belirtmiş. Evet, Avrupa Gazetesi'ne bakıyoruz. Yaşarken olduğu gibi Sevgül Uludağ ölümüyle de Kıbrıs'ın iki yakasını birleştirdi. Tüm Kıbrıs yas tuttu. Güneyden her yerden ses geldi, taziye mesajı yağdı. Sevgül Uludağ tüm Kıbrıs halkının kalbine gömüldü diye veriyor Sevgül Uludağ'ın haberini. Ve ön sayfada geniş olarak verdiği haberde Sevgül Uludağ'ın beklenmedik ölümü Kıbrıs'ın her iki tarafında da büyük üzüntü yarattı diyor Avrupa Gazetesi. Kuzeyde de güneyde de liderler ve siyasi partiler taziye mesajları yayınladı. Arkasından bütün ada ağladı başlığıyla veriyor bu haberi. Halkın Sesi gazetesi asgari ücrette taraflar restleşti diye bir haber var. Bu haberin biraz ayrıntılarına bakalım. Ne demek istiyor? Hayat pahalılığı başta olmak üzere güncel ekonomik göstergelerin masaya yatırılacağı asgari ücret maratonu Çalışma Bakanlığı'ndaki ön görüşmede başlıyor. Asgari ücret saptama komisyonu bugün toplanıyor diye veriyor haberi ve akıl almaz bir kazanın fotoğrafı vardır. Tavanı üzerine dönen Lefkoşa Sanayi Bölgesi'nde tek başına direksiyon başına geçen 13 yaşındaki çocuk kullandığı araçla motosiklet sürücüsüne çarpıp takla attı. Kazada aracın altında sıkışan motosiklet sürücüsü ağır, 13 yaşındaki çocuk ise hafif yaralandı. Evet, değerli dinleyenler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yayınlanan gazetelerdeki ön sayfaların da özeti bunlardı. Devam ediyoruz, şarkıyla devam edelim şimdi de.

Anlatayım sizlere Niyazi kimdir? Ne bir hakim ne de bir alimdir. Hangi işe girse Allah kerimdir. Fiyaskosa kurban gelir.

Evet değerli dinleyenler, Facebook üzerinden izleyen canlarım, güzel insanlarım. Orhan Mehmet soruyor, günaydın diyor Hasan kardeşim. Gazilik kartını Avustralya'da nasıl alabiliriz? Bu kart Türkiye'de geçerli midir? Selamlar diyor. Evet, gazilik kartı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu tarafından mücahitlerin tazmini ile gazilerin hak ve menfaatlerinin belirlenmesi yasasının 25A maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak bu tüzüğü yapmıştır. Ancak Avustralya'dan gazilik kartının alınması mümkün değildir tabii ki. Ama edindiğim bilgiye göre vekaleten Kıbrıs'taki bir yakınınıza gerekli evrakları tamamlayarak başvuru formunu sağlayabiliriz buradan. Bilgileri de sağlayabiliriz. Bu başvuru formunu ve vekaleten tayin edeceğiniz kişiyi de belirlemeniz gerekmektedir. Bir de fotoğraf lazım bu kartı alabilmeniz için. Bu şekilde alınabileceğine inanıyorum. Duyumlarım öyledir. Kıbrıs'a gidecek olan bir akrabanız, bir yakınınız varsa, siz gitmiyorsanız onlar aracılığıyla da bu başvuruyu yapabileceğinizi düşünüyorum. Bu kart Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde geçerlidir. Zaten Türkiye'de de kimlik kartıyla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartıyla Türkiye'deki bazı öğren yerlerine de girmek de indirim sağlanmaktadır. Bu kartla tahmin ediyorum ki Türkiye'deki öğren yerlerinde de geçerli olacaktır. Cem Karaca'yla devam edelim.

memleket, nesi var nesi yoksa hepsini. Verir malını canını, umudunu düşünü, rahatını sağlığını, içinin bütün ateşini. Hadi, hadi yuvarlayın düşünmeyin, haram mıdır helal mi? Giyin efendiler giyin, bu iş daha...

ötti bu nazlı beylerindir ne varsa ortalıkta. Soy, sof, dur, düğün, oyun, konak, saray, caka. Hepsi sizin efendiler. Konakta, sarayda, gelinde, alayda. Hepsi sizin, hepsi sizin. Hem hazır hop kolayca. Yiyin efendiler, yiyin. Bu iştah veren sofra.

Evet değerli dinleyenler, programımızın akışı içerisinde Kıbrıs'ta Sevgül Uludağ'ın vefatını da duyurmuştuk. Burada Emel Hanım bizi aradı, Emel Hüseyin, ve diyor ki ben burada çocuklarının da olduğunu biliyorum diyor, kendilerine başsağlığı diliyorum. Evet, genç bir anneyi kaybettik, genç bir vatandaşımızı, Kıbrıslı bir kardeşimizi. Onun üzüntüsü elbette ki en fazla kendi ailesinde, ailesine başsağlığı diliyoruz tabii ki. Evet diyelim ve bir şarkıyla, yine Cem Karaca'yla devam edeceğiz. Cem Karaca'nın Resimdeki Gözyaşları isimli mix Anadolu müziğini bizi arayan Orhan Mehmet için dinleteceğiz. Süleyman Gökkaya da izliyor, Yusuf Bağdadi izliyor. Onlara da armağanımız olsun. Programımızın da sonuna yaklaşmış bulunuyoruz değerli dinleyenler. Şimdiden veda etme zamanı, saat 11'de sona erecek programımız. Sağlıklı olun, kendinize iyi bakın. Bir başka programda yine birlikte olmak ümidiyle hoşça kalın diyorum.